Oh, ana man bu si mai ron nei kei te ka veru ge de kuna ne feel the light mai ron nei rene Jennifer Lopez sina ko ki na kon studio ma na de ne nei mai na sima bu sima ri kara ara bu si ya kana mai na.